komite bizinyeni ingeni le mite biki ma ingeni kobalgusumeke mane ingeni balgulumbeni ku gitu nanyoru negile negile negile burur weto ngele burur weta nye gitu natebe o gitu natebe burur wete aleji ingeni kanu le kobalda kusumeke ana gulumbeni kibare eno ldage gulumbeni Inkenile, ya jekiro yetit koron eh. Ana ni cheng suswat koron. Ya ni si na ileiwe, muro ano goi. Ya ni kipima ni koron go.

agile kitun siane kiro siane ingen ile kulumbeni ke anan kusumnyate ingen ile igiro ingen ile ingen kusubogie kanye anan kuchita netindo experience ne kabisa en baletab kulumbeni ko ingen ile kun kusub kabisa kugiro indi sikubure en koita asikobit kora kabisa kole kawono yani ndo chito kele oini ko kwa kwa kuchut kit ne kulu yani akopima kabisa kole kuchut kurge namba 6 guess it is kuka gile yani kagile kingera sarobani pa blockchain agile kituyu.